sonsuz havayı. Faytoncu kovma dostumu, asta asta biraz sür. Onsuz da ömürden iller ötür. Ömrümüzün faytonu aparsa da bizleri, geçmişimizin

0: Çörem size tükü olsa yiyecektim.
1: Babacı olsa yiyeceğim.
0: Var mı sana? Hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He, ne olur? He? Sizin eylete yarasız caniler, hamuru canisiz.
4: Şamama! Aa Şamama! Şamama hey!
5: Ne olur Südabe, niye kışkırırsan?
4: Sıra bak, koca bakımda diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Deli düşüyorlar, bir bak da.
5: Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeliyor.
4: Kim götürür ne? Bir delim oy vedreye vursan Allah mene ganim olsun.
6: Ne susdu dodaklarda?
5: Ay babam bu vedre kimindir?

0: Fecho lá, Chá.
1: Ada, kart çıkarar tabandan sonra gel bakar Arşan.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kart çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tutuşmuştu ki, belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın var.

0: İsteğimiz yaz oldu.
1: Dur dur, bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar.
3: Paşa Balanç, salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
4: Kantora gelersen danışarım.
3: Ben şimdi yine kantora.
5: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsin.
4: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
4: Eşi bu istedir adamın keyfini soracaklar. Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balay?
4: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda çatırırım.
3: Ne fiyin ne soy vay kişi.
4: Ya bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesiz?
3: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz artık.
4: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malınız satmadın beni. Sana var, gel gidiyi vaxtıla, belki çamadanın azaddan keçdi elimize. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan, trafiyeye.
8: Angeles kendi kavuşu! Alırsan?
9: Şirreşirem.
8: Çiftçi Reşit. O boydana Churchill bundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
0: Görmedik biz güldü.
10: Niye pek? Biraz kömersin ama.
11: Kömersim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
11: İstirahate gelin. 3 yıl.
10: Ahır ki keşlele.
11: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Teze kömerçiyim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Başlaya.
3: Başlaya.
11: Ha, ver vedran görüm.
3: Mehmet'im, o bayağı gelen kim idi?
9: İş yok, güc yok. Bilinenlerden. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
3: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
4: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştü. Sen kimsin?
3: Kömeşçi.
4: Kömekçisi, sen ha!
12: Nala!
6: Neşe manat!
1: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat! Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor! 1000, 1000!
3: Amin, orada ne çekiyorsun?
1: Bir martebel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneviyeva. Fransız halkı şefeli. Baden Baden'in mavi geceleri.
0: Göz koynuna aldı bizi.
3: Mavi! Mavi! Kapadı!
0: Şehri. Yar bövdük dikemizi.
3: Yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
3: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
3: al seheri.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: ...106.3 FM.

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede. Şık kasabasında premium villa hayatı. High Park Residence. Townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 45

amma gün keçer, ay döner, gözlerimde mal gölgeler yar, kaydan da durnalar. Her köçe yumanla gün keçer, ay döner,

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden keçen gün, köçtü yar, köç eden de durnalar.

0: En sevilen mahnılar.
1: Teşekkürler, bakın teşekkürler sana.
0: Azad Azerbaycan Radyosu'nda.

benim için o renk berenktir. Gündüzün ağlığı gece karalır. Benim için her renkte dünya kaşektir. Kim deyir bu dünya boz renge çalır. Yalandır benim için o renk berenktir.

Hayatın menası saf arzu varmış. Dua var yetişti uca göylere. Hele de dünyada yaxşılar var.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

babasından, şimşek buluttan, insan babasından. Ayrılan kemiği kartal gayasından, şimşek buluttan, insan babasından. Ayrılan kemiği